0: Çocuklar yazılsın mı okulun? Alın, alın bak. Tıpkı konkursu var. Atın hemen. Alın şu kapıya götüre geçin.
1: Barcollando in bufalito, lancia un orrido barrito. Così...